Kronkron, Okaye ho, de ensentreni, anwanwa die, tumidiyoy, eni ahujri die, e shena semuteni.